Şerif Uçarma İsyu Şirutluk Bey Sadı Ogun Mora İmam Bagando Saman Wano Kimi Kawe Arasa Saki Sosa Nawe Nwe Duwa Nya Maga Urutu Nami Niki Hwa Anya Himo

0: Yaran bura bura. Esse oldu ha sen yakıyor oğlum ya. Nasiri yoru. Esse o. Sevleki Karim. Alay. Mameli sorry. Nem para o aliyar. Mameli sorry ya.
1: Abo buram buram ne? Ata duram yo. Yürü nasıl bakam?
0: Ye ben asmati tanisi.
1: Bakro ki ona koşun na var yürü. Ama na wobe.
0: Ah ona kadar wobe akak kesi.
1: Ama na wondo. Eh? Mameli ayet aşmın.